Omo Igbo. Omo obodo dike. Jisie ni ike na okwukwe unu. Maka okwukwe nke na-enwere olu. Igbo osunu.